0: Senedir ben Yunan sanayım.
1: Senedir ben Yunan sanayım.
0: Çok iyi.

0: Anlıyorum.
1: Eyvallah.
0: Mesela su tükenmesi diyorlar ki imkan falan.
1: Ne anlayacağım var?
0: Evet.